Oyun, stop dış metri onun da spell. Ben yazdırı olayım sınıf. Can we feel in her, look feel in,